0: 6 faize 1.22. Premium Residence.az. Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaktidir. Diğer banklardaki kreditlerini bir banka getir ve bir yere ödeniş et. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles, çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şahıdır.
2: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspark.az.
4: Reklam yerleştirme